0: Allô? Allô? Mwaramutse.
1: Mahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Ishobe munderama.
0: Inde?
1: Ishobe munderama.
0: Kaze?
1: Ikole chiza kuwa na wanje. Babiri. Numudamu. Ikole chiza kuri mama.
0: Murakoze mugira umugisha.